0: Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak. Filenin Sultanları Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı yenerek yarı finale yükseldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Amilli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şampiyonluk için yolları açık olsun dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında arama çalışmaları 5. gününde. Kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 10'a yükseldi. 18 kişi için havadan, denizden ve karadan arama çalışmaları sürüyor. Batan gemiye ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporlarına göre gemi su aldığı ilk anda hızını kesseydi limana dönme ihtimali yüksekti. İddia makamı şüphelilerden ikinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın kaptanı uyardığını belirtti. Şüphelilerin gözaltı süresi 8 gün uzatıldı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçak görev yapıyor. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Kaza sırasında Ansu gemisinin kaptanı uyuyordu. Gemi deneyimsiz sabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci de yoktu. Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin AIS cihazı çalışmıyordu. Bu yüzden radarda görünmedi. Üstelik yaptığı manevra hatalıydı. Çarpışma anı ve batan geminin kaybolması an be an kayıtlarda yer aldı. Soruşturma kapsamında geminin 1. ve 3. kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 2026-2027 adliye yılının ilk hakimler ve savcılar kurulu genel kurul toplantısına başkanlık etti. Toplantıda yargı hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2027 AB bütçesine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözlü bir anıta kaynak ayrılması yönündeki tavsiyesine tepki gösterdi. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engellemiş ve adanın tamamına yarım asra aşkın süredir devam eden barışı getirmiştir denildi. Almanya ile Rusya arasında patlak veren kriz sürüyor. Sabotaj iddialarıyla tırmanan gerilim karşılıklı diplomatik yaptırımlarla boyut değiştirdi. Berlin'in konsolosluk ve kültür merkezi kapatma kararlarına Moskova misillemede bulundu. Avrupa Birliği de Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını gündeme taşıdı. Haberleri sunduk.
1: Üçse Melbourne Türk Radyosu müzikle sürüyor.
2: Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Türkiye'den haberleri dinledik Yusuf. Gündem oldukça da yoğun. Aslında istersen geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada spordan başlayalım. Geçtiğimiz hafta futbolda bir başarı vardı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmesi, işte Beşiktaş'ın tur atlaması. Trabzonspor'un da kaybetse bile işte bir sonraki bölümden konferans liginden devam etmesiyle başlamıştık. Bugün de voleybolda Türk milli takımı, kadın milli takımı Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale çıkmış. Hakikaten bir fırtına esiyor Türk sporunda.
3: Evet, yani son yıllarda bayağı bir şey kat etti Türk sporu, ilerleme kat etti.
2: Basketbolda da aynı bir basketbol, gençler voleybol, çok iyi.
3: Takım evet. Sporlarında çok evet. İyi. Bireysel sporlarda bence hala eksiyiz. Yani öyle yeteri bir başarı elde edilemedi.
2: Evet.
3: Bir atletizmde bir ara
2: biraz böyle, güreş, biraz boksta yani güreş, bir kıpırdanma var.
3: Mesela güreşte evet, zaten çok iyiydik.
2: Evet.
3: Bizim geleneksel sporumuz, en iyi olduğumuz olimpiyatlarda en çok madalya kazandığımız spor güreş.
2: Evet.
3: Ama orada mesela hani o geçmiş yıllara oranla böyle çok büyük bir ilerleme yok. Biliyorsun bir halterde bir gelişme olmuştu
2: bir dönem,
3: Naim Süleymanoğlu ile evet, birlikte. Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu.
2: Evet.
3: Genelde bu bireysel sporlarda maalesef daha çok, yani maalesef demeyelim ama daha çok böyle devşirme oyuncularının getirdiği bir başarı var. Ya da göçmen oyuncuların.
2: Evet.
3: Hani Naim tamam Türk ama yani sonuçta Bulgaristan'da onların
2: evet,
3: yetiştirdiği bir şey oyuncu. Dolayısıyla öyle bir başarı vardı. Yani bizim kendi açımızdan böyle çok büyük bir şey olmadı. Hani bireysel sporlarda ama takım sporlarında bayağı bir iyiye gidiyor.
2: Evet.
3: Ya bizim herhalde takım ruhu var bizde. Yani öyle evet, çok yok derler ama.
2: Yok var. Var. Bir şeyler oluyor. Evet. Yani Dünya Kupası'nda istediğimiz olmadı ama futbolda yine de son Amerika'yı yenerek evet, ayrılması veda etmesi takımın o yok, kaybettiğimiz şey morali biraz yerine getirmişti. Evet. Başarılar diliyoruz. Sırbistan'la oynayacak voleybolcular evet, yarı finalde. Sonrası final, sonrası şampiyonluk inşallah diyelim. Tebrik edelim onları da. Hakikaten bilmiyorum voleybol oynadın mı ama voleybol bir ara biz burada devam ediyorduk. Üstad ha, Mahmut voleybol, Eren de voleybola katılıyordu ve bir gün geldi.
3: Onun boyu müsait tabii.
2: Boy avantajını da kullanarak vuruyor, sayı oluyor, vuruyor, sayı oluyor. Sonraki gün dedi ki benim kolum yırtıldı.
4: Hala onu acısını çekiyor.
2: Acısını hala çekiyor. 10 seneye geçti herhalde aşağı yukarı.
4: O yırtık duruyor yani öyle.
2: Allah rahmet eylesin. Buradan onu da rahmetle analım. Muzaffer hocamız vardı. Medaista imamdı.
3: Evet.
2: O varken Hasan Güreşen hocayla birlikte arkadaşlarla İlim Koleji'nin kapalı sahasında şu anki merkez kampüsünde voleybol oynuyorduk. Hem sohbet ediyorduk hem işte birlikte voleybol oynuyorduk. O zamanlar son voleybol oynayışımız öyleydi.
4: Bir daha da olmadı değil mi?
2: Bir daha da olmadı. Sevdiğimiz spor buradan duyurulur eğer bu konuda oynayanlar varsa.
4: Biz bir ara
2: katılmak isteyenler varsa.
4: Community Hall'u tutmuştuk her hafta. Oynadık yani uzun süre. Medevice'e giderken bir community hall var ya.
2: Evet.
4: Bakın street.
2: Evet.
4: Orayı bayağı kullandık.
3: Ya burası
2: yine yani, yapılabilir aslında.
3: Mekan olarak gerçekten çok
2: şey. Müsait her şey
3: çok
2: değil mi?
3: Çok müsait. Yani burada her yerde istediğiniz spor şeyini dalına katılıp oynayabilirsiniz. Takım olur, bireysel olur.
4: Yeşil saha çok.
3: Ama işte
4: çok,
3: insanlar bir araya gelmede bir sıkıntı var. Vakit bulmada
4: vakit
3: bir sıkıntı
4: bulma
3: var. Ya da buna zaman
2: ya da evden bir çıkmakta bir sıkıntımız var. Ya eve girdiğimiz işte, zaman geri çıkmak bize zul geliyor herhalde.
3: İşte ev konforu, evde oturma ya da işte oturup televizyon izleme, işte internette takılma, internette bir şeyler arama. O konfor insanları böyle spor yapmaktan alıkoyuyor maalesef.
2: Evet.
3: Yani gençlerin de en büyük sıkıntısı bu. Bizim şu an bütün dünyadaki tüm gençler.
2: Bir cime karşı
4: değil mi?
2: Burada biz 10 sene falan devam ettik aslında.
4: Yani Türkiye'de ufak bir yer bulsak boş, oraları kullanırdık ama sen de bir zaman hani ta eskiden biz de yaptık da her pazar günü
2: evet,
4: futbol karşılaşmaları
3: evet,
4: çok güzel oluyordu yani.
2: Ya şöyle hiçbirimiz topçu, futbolcu olmak maksadıyla değil ama bireysel spor yapamıyoruz zaten. Bari bir araya gelerek açık alanda bir
4: yapalım
2: spor
4: dedi,
2: yapmanın çok büyük faydaları olduğunu düşünüyoruz. Bir ara 10 yıla yakın her pazar aşağı yukarı havanın müsait olduğu zamanlarda o işi yapabilmiştik ama sonradan Yusuf Türkiye'ye gitti, ekip dağıldı diyelim.
4: Öyle mi?
3: Geldi, ama yine de
2: geldi ama yine başlamadık. Artık. Dolayısıyla
4: Yusuf
2: hakikaten bu takım sporlarında gördükçe aslında buradaki Türk kardeşlerimizin futbol takımlarımız var. Onları biliyoruz. Anadolu Spor, işte Hilal Spor, Albion Türk Gücü, Brodmodos, yani eski adıyla Çağrı Spor. Bunlar spora devam ediyorlar profesyonel olarak. Ama bizim gibi belli bir yaş üzerine gelmiş kişilerin evde oturması hepimizin ilerideki yaşlarda daha zorlanacağı anlamına geliyor. O yüzden hem kendimize hem de bizi dinleyenlere tavsiye edelim ve
3: keşke vücudumuzu biraz hareketlendirebilsek.
2: Evet.
3: Hem sağlığımız açısından.
2: Evet, kesinlikle.
3: Hem zihinsel hem bedensel esasında. Sadece bedensel de değil, zihinsel açıdan da insan çok faydası var.
2: İhtiyaç yani. İhtiyaç. Kesinlikle bir ihtiyaç.
3: Ama işte ne altem dedik ya, konfor alanı. İşte o konfor alanında.
2: Oradan çıkmak zor oluyor. Oradan çıkmak zor oluyor hakikaten. Dönemin, her şey müsait aslında.
3: Yeni sağlar. Dönemin en büyük hastalığı işte.
2: Evet. Devam edelim istersen. Avustralya ile devam edelim. Avustralya'da henüz seçime, genel seçime çok uzun süre olmasına rağmen artık tartışmalar iyice ayyuka çıkmış durumda. Daha çok da tartışmalar işte göçmenler üzerinden, evlerin fiyatları üzerinden, artışlar, evet, düşüşler, işte faizler artacak mı yoksa sabit mi tutulacak gibi tartışmalar sürüyor. 2028 Mayıs'ında federal seçimler olacak. Victoria eyaletinde de işte Kasım ayında, önümüzdeki Kasım ayının 28'inde seçimler var. İşçi Partisi'yle, yani iktidardaki İşçi Partisi'yle Tek Ulus Partisi arasında geçecek gibi gözüküyor seçim yarışı. Tabii ki son dönemde daha da eyalet seçimi yakın ama federal seçim çok uzak şu anda.
3: Yani bu ifade bile esasında Avustralya siyasetindeki bir kırılmayı gösteriyor. Yani evet, İşçi Partisi'yle Tek Ulus, One Nation.
2: Eski rakim söylem farklıydı mi? Yani değil mi?
3: İşçi Partisi'yle koalisyon ya da Liberal Parti arasında.
2: Normalde öyleydi, evet, Avustralya tarihinde.
3: Yani gerçekten bir siyasette bir iyice bir kırılma olmuş. Bir üçüncü bir parti araya girdi. Ve maalesef de ırkçı bir parti.
2: Evet.
3: İnşallah Avustralya açısından çok kötü sonuçlar doğurmaz.
2: Evet.
3: Neyi şey yapıyor, savunuyor şu an One Nation Partisi?
2: One Nation işte göçmenleri, daha çok göçmenler üzerine gidiyor.
4: Bizim Avustralya'daki
2: pahalılığın sebebinin işte Avustralya'ya alınan göçmenler olduğunu iddia ediyor. İşte Mahmut Hoca'nın da dediği gibi SBS'i kapatacağını söylüyor. İşte bizim tabii ki SBS demek, SBS burada bilinen en öndeki çok kültürlü yayın kuruluşu. Dolayısıyla onunla birlikte bizim radyolarda kesintiye yani ve
3: çok
2: şey olacak.
3: Çok kültürlü topluma hizmet eden kuruluşlara.
2: Kabul etmiyor zaten. Biz çok tabii kültürlülük politikasının kaldırılmasını, evet, istiyor. Yani Avustralya'nın tek kültürlü olacağını, evet,
4: kalça.
2: Bunun da mümkün olmadığını gerçekte herkes, aklı başında herkes fark ediyor ama düşünmeden hareket eden bir grup var. Diğer partilere duydukları öfke ve kızgınlık, bu işler böyle biliyorsun. İşte içeride ekonomi bozulduğu zaman sebebi başka yönlerde aramaya başlarsın. Bu ülkeye göçmenlerin katkısı ve bunu söyleyenler de göçmen üstüne üstlük. Nasıl bir göçmen? 100 yıl önce gelmiş olabilir ama sonuçta göçmen. Yani bu ülkenin yerli halkı aborjinler. Bunu herkes resmi olarak da kayıtlarda var. Sonradan gelen herkes bir şekilde göçmen. İster gemiyle gelsin, ister uçakla gelsin, bu ülkeye gelen insanlar göçmenler ülkesi burası. Bir 2017'de yaptığım bir araştırmaya göre Victoria Eyalet Parlamentosu'ndaki milletvekillerinin %52'sinin annesi ya da babası yurt dışı doğumluydu. Şimdi siz böyle bir mecliste girmeye çalışıyorsunuz. Ve burada da
3: kalan %48'i de dedesi,
2: evet, ya da yani işte bir önceki kuşağa yani, evet, gelmiştir. Böyle bir durum var. İşte göçmenlerin ev fiyatlarını artırdığı, göçmenlerin işsizliği körüklediği yönünde bir savunma geliştirmiş durumda. Söylemlerinin gerçekleşmeyeceği belli. Üstüne üstlük ortağı da uzun yıllar Avustralya'da başbakanlık yapmış Barnaby Joyce, başbakan yardımcılığı yapmış birisi koalisyonda. Şimdi sormuyorlar bile seçmenler. Ya bu adam yıllardır tarım bakanlığı yapmış, başbakan yardımcı yapmış, iktidar ortaklığı yapmış birisi, o gün çözmemiş de bu sorunları bugün evet, Tek Ulus'la mı çözecek sorusunda oraya yönelen seçmen sormuyor.
3: Bu partinin yükselişi, yani yükseliş trendi şeyle mi başladı? Barnaby Joyce'un oraya geçmesiyle mi?
2: Büyük sıçrama o zaman gerçekleşti.
3: O zaman demek oluyor
2: çünkü
3: ki
2: çünkü 30 yani yıldır bu parti Avustralya politikasının içinde.
3: Şimdi o zaman hani tam bu One Nation, işte o Pauline Hanson denen oldukça kifayetsiz muhterisin kendi çabalarıyla işte biraz daha ülkedeki ırkçı dalganın da arkasına rüzgar.
2: Tabii Trump meselesi de etkiledi.
3: Kendi haline gidiyordu. Hı-hı. Bir anda bir merkez sağ parti buraya yanaştı.
2: Evet.
3: Oraya transfer oldu esasında.
2: Evet. Öyle oldu.
3: Yani
2: gelebileceği en yüksek makamdan.
3: Merkez sağ aşırı sağcı oldu.
2: Yani zaten öyleydi aslında.
3: Bu kadın eliyle yapılan bir şey değil yani.
2: Evet, değil.
3: Bu yani, kadın şu an piyano haline geldi.
2: O şekilde. Evet. Onun o işte popülist söylemlerinden yaralanmaya çalışıyor bir grup diyebiliriz.
3: Yani
2: tamam. Böyle bir tehlike bekliyor Avustralya'yı. Özellikle göçmenleri işte göçmen alımından buradaki hayat şartlarına kadar her şeyin yeniden düzenlenmesini düşünüyor. Ama teknikte bunun olması mümkün gözükmüyor. Avustralya seçmeninde özellikle Victoria'nın üzerine büyük bir, şu anda ilk seçim burada olacağı için büyük bir şey var. Medya propagandası var diyebiliriz. Çünkü enteresan bir şekilde Murdoch medyası da tam ters olmasına rağmen bir destek verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki Kasım ayı hakikaten ciddi bir şeye gebe gözüküyor.
3: Ülkenin en zengini destekliyor. Ülkenin en büyük medya patronu destekliyor. Tabii ki yani bu partinin yükselişe geçiyor gibi görülmesi, geçiyor mu onu artık sandıkta göreceğiz. Ya en azından bu algının bu kadar yükselmesi çok doğal. Bu kadar bir medya desteği de var ki.
2: Evet.
3: Ama tabii yani pratikte mümkün değil çünkü ülkede bir
2: gözüküyor değil mi?
3: Yani, ülkede bir göçmen realitesi var.
2: Evet.
3: Bu kadar insanı ne yapacaksınız? Milyonlarca insan artık hayatın her alanında bir telefon açıyorsun işte plumber geliyor, işte Hindistanlı, işte sürücü geliyor, evet. Deliverici geliyor, bilmem Pakistanlı
2: evet.
3: Vesaire. Ülke şehir içerisinde giriyorsunuz her taraf Çin dükkanları evet. Oluyor vesaire. Afrikalılar hakeza bazı semtlerde
2: evet, yoğunluklar bazı semtlerde var değil mi?
3: Müslümanların yoğunluğu var. Şeyde evet. Dandanuk tarafına gidiyorsunuz her taraf Afgan dolmuş.
2: Afganlılar.
3: Yani şeyin ülkenin bir gerçeği haline geldi. Bunları söküp atamazsınız, gönderemezsiniz de. Hadi velev ki diyelim yenilerini almadınız. İçeridekiler çoğalıyor yani sonuçta sen nüfus politikan
2: evet.
3: Malum işte.
2: Evet. Daha az aile olma, daha az çocuk hani sahibi olma.
3: Onların kendi ifadesiyle beyaz Avustralyalı dedikleri işte ülkenin asıl sahipleri olduklarını iddia ettiklerin çoğalma, üreme şeyleri malum ortada.
2: Evet.
3: Yani hiç almasan bile burada göçmenlerin sayısı artmaya devam
2: evet,
3: edecek.
2: Doğal olarak.
3: Ki almak zorundasın, olacaksın.
2: Zaten bir ihtiyaç var. Belli
3: i̇htiyaç
2: bir
3: var, evet.
2: Rakam. Geçen hafta söyledik. Madenciler, maden firmaları 40 bin yetenekli işçi istiyorlar. Yani bu bir kaçınılmaz bir şey. Çünkü ülke içerisinden karşılayamazsan çalışacak insan sayısını mecbur.
3: Yani bir sene almadığı zaman evet. Görecektir. Yani diyelim ki geldik dediler bir sene almadı. Hiç göçmen almadı. O zaman ülkedeki istihdam sorunu nerelere geleceği görüldükten sonra tekrar bir gözden geçirmek zorunda kalacak.
2: Aslında çok yakın zamanda gördük. Yani Covid ile beraber geçici işçiler, uluslararası öğrenciler ülkelerine döndüğü anda Avustralya içerisindeki birçok dükkan, birçok iş yeri kapalı olmasına rağmen iş gücünün böyle inanılmaz derecede çalışan aradığını gördük. Hepimiz şahit olduk buna ama tabii çabuk unutuluyor. İnsan hafızası evet. Malum bir olay geçtikten sonra çabuk
3: o
2: bir şekilde.
3: O zaman şu halkın işte madem
2: bir kere görebilir. Bu evet. Yani bir diyorlar ya bir deneyelim ama denerken de kendilerine ceza vermiş olabilirler. O da ayrı bir konu.
3: Böyle göçmenlere soğuk bakan işte ya da onların o görünür olmasından rahatsız olan insanların böyle bir macerası diyelim. Evet. Macera girişimi diyelim. Bu One Nation Partisi.
2: Evet.
3: Belki bu macerayı bir yaşayacaklar.
2: Evet.
3: Sonra da akılları başlarına gelecek. Evet. Taç giyen baş ya akıllanır ya da taşlanır derler.
2: Yani evet.
3: Göreceğiz bakalım. O lafı da şey söyledi bu arada. Mehmet Dinç'ten evet, duydum. Taşlanır lafını ondan duydum evet. De aslında taç giyen baş akıllanır diye biz biliyorduk.
2: Evet.
3: Evet o.
2: Bazen taçlanır bazen taşlanır.
3: Bazen de taçlanır evet. Evet.
2: Şimdi sen de uzun yıllar Avrupa'da kaldın. Bugünlerde Avustralya'dan Avrupa'ya gittiğin için diyorum. Son dönemde Avustralya'da pahalılık da çok gündeme gelmeye başladı. Özellikle hayat pahalılığı. Tabii ki petrolün artmasıyla birlikte hayat pahalılığının olmaması mümkün değil. Hissettin mi onu gidip geldikten sonra?
3: Kesinlikle ettim. İnanılmaz ettim. Yani ben yaklaşık bir 9-10 sene kalmadım burada. Yani benim hani günlük hayata aldığım şeylerin fiyatlarına baktım 4 kat artmış ortalama.
2: Artmış.
3: Örnek veriyorum bir şey $5 falan da herhalde buradan gittiğimde ekmek arası döner. Mesela şimdi $20 olmuş. Ben Avrupa'da Belçika'da yaşadığımızda da orada da ilk gittiğimizde $4 euroydu. Ben geldiğimde 2 kat artmıştı. Yaklaşık 7-8 euroya çıkmıştı.
2: Evet.
3: Oradaki artış işte iki katı, buradaki artış bana dört katı gibi geldi. Ama tabii yanılıyor da olabilirim. Belki abartılı da gelebilir bazı insanlara. Ya da hatta daha da az söylemiş olabilirim. Ama gördüğüm, gözlemlediğim ortalama bir 3-4 kat fiyatların arttığı yönünde.
2: Evet.
3: Yani hissettiğim o. 4 dolar, 4 euroydu. Ben geldiğimde 2 kat artmıştı. Yaklaşık 7-8 euroya çıkmıştı.
2: Evet.
3: Oradaki

0: dediğimiz mesela 90 sentti. Şimdi bakıyorum 4 dolar 50 sent olmuş. Evet. O da 4 katı da artmış. 4 katı da geçmiş. Evet. Yani buna karşın maaşlar ne kadar artmış onu bilmiyorum işte.
1: Onunla çok fazla yok. Yani artışlar o oranda değil yani.
0: Bizim benim hatırladığım kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam 16 dolardı saat ücreti burada. Hı. Ben ayrıldığımda.
1: Evet. Büyükler, yetişkinler şimdi, diyorsun. 24-50 yanlış hatırlamıyorsam ben de şimdi.
0: Yani 25-30 arası desek yine iki katı bile değil.
1: Evet.
0: Yani normal gıda ürünlerinde böyle 4 kat artış varken maaşlarda 2 kat bile olmamış.
1: Evet.
0: Bu da gösteriyor ki yani ciddi bir alım gücünde azalma var insanların.
1: Doğru. Çok fark zaten bazı istatistikler de benim hafızamda ilk geldiğimiz yıllarda Fresh Plus'tan bizim bölgedeki Türk marketine alışveriş yaptığımızda special'a koyarlardı. 1.98'e kıyma, beef kıyma konulurdu. 3.99'a chops konulurdu. İşte diğer ürünler de buna yakın. Yani kıyma, Adana kıyma.
0: Daha da
1: tabii tabii. 2002, evet. 2003, 2004 yılları böyleydi. Hatta ilk geldiğimiz dönemde kurban fiyatları işte bağış için verdiğimiz kurban fiyatları 50 dolardı. Evet. Şimdi 200 dolar yani o da 4 kat bir artış göstermiş durumda. Ev fiyatları zaten Dallas'ta yaşadığımız onları için orayı söyleyeyim. 150 bin evler varken tabii 650 bin geçen evet. 592'ye eski bir ev içinde oturulmayacak derecede olan bir evde gitti. Yani Avustralya'da hakikaten bir hayat pahalılığı var ama bu son 3 yılda olmuş ya da Covid'den sonra olmuş da değil. Bu da kesin. Çok iyi hatırlıyorum 52 sente şey aldığımızı hatırlıyorum. Bazen 65 sente çıkardı petrol, benzin. Şimdiki rakamları herkes biliyor, onu söylemeye gerek yok. Dolayısıyla
0: şimdi Covid bir çarpan etkisi yaptı.
1: Yaptı. O yaptı evet. Ama zaten oraya kadar gelmişti. Bir hazırlık yapmıştı yani fiyatlar.
0: Şimdi bir de yani mesela bazı sıkıntılar Covid'le birlikte aşıldıktan sonra fiyatların normale dönmesi gerekirdi. Yani. Evet. Ama öyle olmuyor işte.
1: Yok dönmüyor.
0: Ya piyasada böyle. Türkiye'de de öyle. Fiyatlar bir yükseldiği
1: alıştıklarından
0: zaman
1: geri döndürmüyorlar.
0: Tabii. O yani kesinlikle. Ya bu kar, böyle bir kar ediyoruz yani niye fiyatı düşürelim şeyi var. Evet. Bütün yani küçük esnafından tut büyük şirketlerine kadar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani insanların alım gücü gerçekten 20 sene öncesine göre çok farklı. Yani sadece Türkiye'de burada değil, bütün dünyada böyle. Avrupa'da da aynı şekilde gördük.
1: Evet.
0: İnsanlar eskisi gibi rahat para harcıyor.
1: Yurt dışından gelenleri alıyoruz malum havalimanından. Onlara da soruyoruz. Ülkedeki yani hayat pahalılığında bir durum değişimi var mı? Hep benzer şeyler, söylemler söz konusu oralarda da.
0: Evet.
1: Çünkü farklı ülkelerden geliyorlar malum.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla böyle bir durum var. Avustralya'da pahalılık belki zamanın şartları, belki işte Ortodoks Savaş'ın da etkisi de devam ediyor zaten. Ne kadar da devam eder o bilinmez. Savaşa ve hem Orta Doğu'daki savaş hem Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa tabii da bir aradan sonra devam edelim istersen. Burada hazırladığımız bir müzik vardı, ilahi vardı daha doğrusu onunla. Devam edelim yayınımıza.

0: Evet değerli dinleyenler, saatler 10.33'ü gösteriyor. Yarıyı geçtik bizim yayın için.
1: Yorum saati diyorsun.
0: Facebook sayfamız açık, Mabun Türk Radyosu. Ayrıca WhatsApp'tan da gönderdiğiniz mesajları buradan okumaya çalışacağız. Emine Tevfik hayırlı cumalar dilemiş. Emin Dilek de hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar diliyor. Murat Aksakal Sidney'den çok teşekkür ediyorum, hayırlı muhabbetler diliyorum.
1: Sağ ol Murat kardeşim.
0: Gazi Şener hayırlı cumalar diliyor. Ayşe Derviş Ercan cumanız mübarek olsun, hayırlı yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz
0: diyor.
1: Hayırlı cumalar.
0: Efendim Recep Kalyoncu yine hayırlı cumalar diliyor. Gürhan Candemir Pört'ten selamlarını iletiyor, hayırlı cumalar diliyor. Ayhan Bozdağ yine hayırlı cumalar diliyor. Adem Karcı da hayırlı cumalar dilemiş.
1: Sağ ol Adem.
0: Kamil hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. İsmail Gonca yine hayırlı cumalar dileklerini iletmiş. Hasan Kılınç da cuma mesajı gönderiyor ta Üsküdar'dan.
1: Üsküdar.
0: Hüseyin Tok selamlarını iletiyor. Biz de herkese teşekkür ediyoruz ve hayırlı cumalar dileklerine devam
1: herkese
0: edelim.
1: Evet, devam edelim. Özellikle
0: Mustafa Bozkurt da hayırlı cumalar dilemiş, onu da söyleyeyim.
1: Hayırlı cumalar Mustafa abiye de. Tamam mı?
0: Tamamdır.
1: Okay. Avrupa Yusuf, senin terk edip geldiğin bölge, gerçi sen gelmeden başlamıştı sorunlar, savaş, ama bu sefer Orta Doğu'da da var. İki savaş birden devam ediyor. Birisi güney diyebileceğimiz bölgede, biri de nispeten kuzey diyebileceğimiz bölgede. Türkiye'nin iki tarafında da Suriye düzene kavuştu diyebiliriz ama evet, tabii ki bir ateş çemberinin içinde Türkiye var. Öncelikle istersen Rusya savaşından, evet, Rusya Ukrayna arasında, bir de Almanya'nın bir gerginliği var bugünlerde.
2: Evet.
1: Oradan devam edelim.
2: Ya bu Ukrayna savaşı 2014'te başladı. Hatta o tam savaş kızıştığında tabii Avrupa'nın
1: bir uçağın düşürülmesi meselesi vardı değil mi?
2: Uçak daha sonra düşürüldü. Şimdi bu
1: gerilimden sonra işte bir
2: o savaş devam ederken iki tane uçak düştü. Bir tanesi Malezya uçağıydı.
1: Evet.
2: Bir tane de hangisiydi? Bir Malezya uçağı, bir uçak daha düşürüldü. Unuttum şimdi ismini de. Hangi firmaya ait?
1: Yolcu uçakları var da. Unutulanlar, hatırlamayanlar için.
2: O da
1: Malezya'ydı.
2: Malezya buradakiydi o.
1: Şeyde, denize düştü.
2: Yok.
1: Kayboldu daha doğrusu ortadan.
2: Ya orada işte güya Rus yanlısı şeyler düşürdü deniliyordu onu. Rus yanlısı işte.
1: Birçok ülke Rusya'ya nota vermişti.
2: Tabii yani şimdi o 2014'te Rusya ile Avrupa arasında ipler kopmaya başladı. O gün bugündür gerginlik devam ediyor. Büyüdü çünkü Kırım işgal etti orada.
1: Evet.
2: Rusya. O günlerde tam ben de yeni Avrupa'da yeni editörlüğe başlamıştım. Bekir Bozdağ o zaman Adalet Bakanı Brüksel'i ziyaret etti. Biz de kendisini ofisimizde ağırladık. Bir editör masası yaptık böyle gazeteci arkadaşlarla.
1: Kendisini
2: canlı yayında böyle bir şey yaptık. Ben de tabii Avrupa'nın tek şu an gündemi o zaman oydu.
1: Evet.
2: Onunla başladım. Çünkü çok sıcaktı gündem. Avrupa sadece sabah akşam Rusya ve Ukrayna konuşuyordu. Tabii kendisine ilk iki soruyu Ukrayna sorduk. Daha sonra tepki gösterdi. Ya dedi, ben ne bileyim Ukrayna'yı falan dedi. Yani dedim, bu Avrupa'ya geldiniz, Avrupa'nın tek gündemi Ukrayna şu an.
1: Evet, evet.
2: Öyle bir bayağı bir muhabbetimiz olmuştu. İlginç bir anekdot olarak aktardım.
1: Evet.
2: Ama 2014 itibariyle işte bu önce iki bölgeyi işgal etti Rusya. Daha sonra Kırım'ı işgal etti. En son işte biliyorsunuz bu 2023 yılı mıydı? O gün bugündür de savaş devam, daha da kızıştı.
1: Bazen Yusuf böyle girdi içeriye. İlginç şeyler oluyor. Yani Rusya bütün dünyayı karşısına alma ihtimali var. Ve üstüne üstlük düşmanı olmadığı bir ülkeden gelen bir yolcu uçağının niye düşürür? Değil mi? Yani burada bana hep şüpheli gelir. Bu tür savaş durumlarında ya da kriz durumlarında bir grubun hiç de alakası olmayan bir işe girişmesi, o uçağın düşmesi Rusya'nın hiçbir işine gelmeyecek.
2: Gelmez.
1: Yani aksine bütün Avrupa'yı, bütün dünyayı karşısına aldı ve aynı Covid'in işte şuradan çıktı, buradan çıktı suçlamalarında olduğu gibi Rusya suçlandı ve bütün Avrupa, bütün dünya Rusya'nın üstüne yüklendi ve önüne set çekerek Ukrayna'ya şu anda olduğu gibi o zamandan bu zamana da hem maddi, manevi, silah, destek veriyor.
2: Dahası Kuzey Akım petrol boru hattı
1: orada patladı,
2: patlatıldı evet. Şey tarafında, İskandinavlar evet. tarafında ve Rus petrolünü Rus şeye Avrupa'ya aktaran.
1: Evet.
2: Ve Rusya'nın
1: patlattı. Onu da suçladılar. Rusya'yı suçladılar.
2: Niye yapsın yani Rusya? Rus kendi şeyine bacağına evet. sıkar mı? Tabii o Batılıların Amerika'nın biraz şeyi o komplosu. Birazcık Amerika burada olan şüpheli. Çünkü Rus gazından, Rus petrolünden vazgeçsin Avrupa. Hı hı. Kendisine bağımlı olsun. Çünkü Amerika'nın
1: bir bağımlılığı yok. Burada da çok tartışma vardı zaten.
2: Tabii, Amerika'nın bugünün... Rusya'ya bir bağımlılığı yok. Evet. Aksine rakip olarak görüyordu. Evet. Şu an bu savaş en çok şey Amerika'ya yaradı. Evet. Yani Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş. Çünkü Rusya'nın eli çok zayıfladı. Evet. Artık uluslararası arenada Rusya'nın sözü geçmez oldu.
1: Sadece o da değil. Bütün ekonomik ambargo değil mi? Rus malla, mal varlıklarına el konuldu. Sporcuları Rus bayrağı altında yarışamaz oldu. Seyahat kısıtlamaları değil mi? Bankalardaki o sivit kod dedikleri şeyler hepsi durduruldu.
2: Evet yani tamamen ablukaya aldılar Rusya'yı. Ama tabii Rusya o kadar güçlü bir ülke ki, o kadar büyük ve özellikle yani madenleri o kadar güçlü ki sonuçta bir de işin yani batı tarafı var ama doğu tarafında da Rus yanlısı olabilecek iyi bir pazarı var. Evet. Çin başta olmak evet. üzere. Hindistan, Çin. Dolayısıyla bunlarla ilişkilerini geliştirmeye devam etti. Oradan kaybettiği pazarı, Avrupa'dan kaybettiği pazarı orada devam ettirdi. Evet. Ha yine de etkilendi tabii.
1: Tabii yani ki. Çok sayıda insan kaybı var sonuçta.
2: Çok yani insanlar var. Kaçtı. Türkiye'ye kaçanlar oldu mesela. Evet. Çok enteresandır. Aynı dönemde hem Ukrayna'dan savaş başlayınca hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan Türkiye'ye kaçtılar.
1: Gelenler oldu evet.
2: Avrupa'ya gidenler çok oldu Ukraynalılardan bu arada.
1: Çünkü o Avrupa açık Ukrayna'ya tabii, ama tabii. Rusya'ya kapalı.
2: Rusya kapalı.
1: Rusların da gideceği tek yer tabii. İran olmadığına göre Türkiye'ye
2: gelmişti. Yani bizim oğlan o zaman bir işte şeyde okuyordu. Ortaokulda Belçika'da. Dedi ki yani bir Rus çocuk geldi. Şey Ukraynalı çocuk geldi dedi. Okula. Hepimiz herkesi sıraladılar. Çocuk böyle alkışlarla karşılandı.
1: Kahraman.
2: Şimdi o günlerde de aynı bu Suriyelileri nasıl ülkeden kovarız şeyi vardı. Tartışması evet. vardı Avrupa'dan falan. Onu kahraman gibi karşıladılar. Tabii orada gerçekten çok büyük yardımlar yaptı Avrupa Ukrayna'ya, Ukraynalıları. Onlar çok iyi ağırladılar. Çok güzel fırsatlar verdiler. Ama onun da bir süresi var. Yani Avrupalılar yani çok misafirperver oldukları için değil. Yani. Bir Rus tehdidi olduğu için ve Rusya'dan saldırıya uğradıkları için Ukraynalılara karşı bir sempati beslediler. Ve Ukrayna'dan sonra sıranın kendilerine gelebileceği ihtimali var. Biraz onun korkusu var. Ama o bile en son günün sonunda ya bu kadar misafirlik yeter dediler.
1: Yani.
2: Şimdi de ciddi ciddi ya biz bunları niye besliyoruz? Tartışması yapılıyor Avrupa'da. Yani bunları ne zaman göndereceğiz buradan evet. Ukraynalıları? Yani orada sarışın işte beyaz olmak da işe yaramıyor. Ukraynalı olmak da işe yaramıyor. İlk başta belki sana misafirperver olurlar ama daha sonra belli bir zaman sonra kardeşim ben paramı seninle paylaşmıyorum. Evet. İmkanlarımı seninle niye paylaşayım diye.
0: Yük olmaya başlıyor.
2: Şimdi yük olmaya başladılar. Şimdi savaş kızıştı iyice. Son zamanlarda daha evet. da kızıştı.
1: Daha da içerilere evet. kadar gitti.
2: Çünkü neden kızıştı? Avrupalılar, Batılılar, Amerika'da başta olmak üzere Ukrayna üzerinden bütün silahları deniyorlar. Sürekli teknoloji yardımı yapıyorlar. Drone yardımı yapıyorlar. Ve Rusya'yı yıpratmak için çünkü az önce dedik ya Ukrayna'dan sonra sıranın diğer ülkelere gelme ihtimali var. Öyle evet. görüyorlar. O yüzden de Rusya'yı yıpratalım diyorlar. En azından Rusya bu bataklığa saplansın.
1: Hale gelsin evet. diyor.
2: Evet. Bu bataklığa saplansın evet. ve savaşı da uzatıyorlar. Evet. Ukraynalılara sorsan belki onlar da savaşı bitirmek istiyorlar. Evet. Ama Avrupalılar, Batılılar izin vermiyor ona. Evet. Amerikalılar izin vermiyor. Sürekli yeni teknoloji dronlarla ta Moskova'ya kadar, içerilere kadar şimdi petrol rafinerilerini vuruyorlar. Şu an Ukrayna daha çok ters biraz da tabii Batı'nın ben Ukrayna derken burada
1: ya tabii canım
2: her zaman şöyle düşün. Yani Amerika ve Avrupa diyelim biz bunlara. Evet, yani evet. Ukrayna diye bakmamak lazım.
0: Nasıl İsrail deyince Amerika
2: evet. anında. Bunlar işte Rusya'nın işte o ekonomisine zarar verelim diye düşünüyorlar ve sürekli şeylere saldırıyorlar şu an. Gaz istasyonlarına, petrol rafinerilerine yani en büyük ana kaynak.
1: 12 sene olmuş hala Rusya ayakta. Dolayısıyla evet. tamam insan kaybı var, sıkıştırılıyor ama hala ama direniyor.
2: Niye? Çünkü madeni var.
1: Evet.
2: Onu satacak şeyi de var, piyasası da var.
1: Evet.
2: Dolayısıyla şimdi onu yıpratmaya çalışıyorlar. En son Zelenski işte böyle sivil uçakları da hedef alabiliriz. İşte sürekli şeylerimiz daha çok havada olacak dedi. Daha çok işte maden yataklarına saldıracağız, maden istasyonlarına saldıracağız diye açıklama yaptı. Putin de çok sert açıklama yaptı işte. Biz de çok sert karşılık veririz diye. Şu an sürekli böyle birbirlerini vurup duruyorlar. Kaybedilen asker sayısı kimilerine göre
1: milyonlardan bahsediyorlar.
2: Milyonlardan bahsediyorlar. Evet. Yani o kadar çok fazla. Evet. Putin'e göre ayda 8 ile 12 bin arasında Ukrayna askeri ölüyormuş ayda.
1: Doğru.
2: Yani olabilir, mümkündür,
1: mümkündür
2: bu.
1: Mümkündür. Karşılıklı açıklamalarda belki sayı
2: rakamı
1: tuttu,
2: abartıyorlar. Biraz, tabii Ukraynalıların verdiği resmi rakamlarda 1 milyonu geçmiş durumda evet. Mesela. Kayıp Rus askeri sayısı, ama tabii abartılı bunlar. Ama yine de yani bağımsız kaynakların verdiği bilgiye göre yüz binlerce insan, yüz binlerce asker.
1: Kesin, o kesin. Yani.
2: Evet, öldürüldü. Evet. İsrail'in...
1: Tabii ki ekonomik, maddi hasar, binaların hasarı, zaten. Teknik altyapıların hasarı. Onlar ayrıca.
2: Şimdi işte bu yakın zamanda olan olaylar daha çok böyle altyapı tesislerine yönelik. Yani bu çok tehlikeli bir şey.
1: Ülkeyi batırmaya evet yani, yönelik. Elektrik insanların tesisi. Hayatlarını
2: zorlaştırıyor.
1: Vurarak öldürmek değil ama sıkıştırarak öldürmeye.
2: Ama yönelik. Savaşta şu var. Mesela böyle İsrail'le karşılaştırıldığında böyle sivil hedefler, sivil kayıp bu kadar yok yani.
1: Evet. Direkt her yer
2: tabii ona biraz dikkat ediyorlar diyebilirim.
1: Bir hastane, bir cami, bir ibadet merkezi hedef alınmıyor değil mi?
2: Alınmıyor. Ha, oluyor bazen. Özellikle mesela oluyor ama yani bir yeri vururken şarapnel parçalarıyla
1: etkisiyle
2: işte,
1: diyorsun.
2: Etkisiyle olabiliyor ama yani hiç kimse İsrail kadar
0: sivil öldürme olayına şey yapmıyor.
2: Evet, zalim olmaz. Yok, olmuyor.
1: Ora zaten ayrı bir kategori. Ona ne savaş diyoruz, ne evet. İşte karşılıklı çatışma diyoruz. Yani. Orada resmen katliam ve soykırım var. Dolayısıyla şu anda Rusya-Ukrayna savaşı son yılların en uzun savaşı evet. Konumuna yükselmiş durumda. En son savaş malum İran-Irak savaşı 8 sene falan sürmüştü. Şimdi bu...
0: Kaç sene oldu?
1: 12 sene. Yani 2014'ü sayarsak onu baz alırsak.
2: Onu sayar, çünkü bir ara durdu. Orada evet. İşgal ettikten sonra durdu.
1: Bir görüşmeler yapıldı ama evet. Hep gerginlik devam etti.
2: Durdu. Yani. Sonra yıllar sonra güya, çünkü o birkaç yeri işgal etmişti Rusya. Ama Ukrayna sürekli saldırıyordu oraya. Evet. Sürekli saldırıyordu. Hani orayı geri almak için. En son işte Rusya şey karar verdi. Topyekün gireyim diye. Hatta çok ilginçtir burada. Yani Amerikan istihbaratını gerçekten hafife almamak lazım. O dönemde Rusya Ukrayna'ya saldıracak diye Amerikalılar herkesi uyarmaya başladı. Ukrayna dahil kimse inanmadı. Yok canım, niye saldırsın? Niye topyekün saldırsın falan diye.
0: Rusya oysa, da inkar etti hatta. Yok öyle bir şey.
2: Rusya zaten inkar ediyor canım. Ama, o tabii savaş başlayana kadar zaten söylemez.
0: O zaman dikkat ediyordum. Ya Rusya da istemiyor bu neyin nesi falan.
2: Her kimse inanmadı. Yani Avrupalılar dahil, Ukraynalı kimse yok dediler.
1: Şimdi
2: öyle.
1: Bu tür savaşlar nasıl, kavgalar nasıl çıkarılırdı gençliğimizde, çocukluğumuzda? Durup dururken bir arkadaşa bir mahalleden, başka bir mahalleden birisi sataşırdı değil mi?
2: Evet.
1: Ya hemen mahalleye yayılır. Ya o karşı mahalledeki kişiler bizim arkadaşımızı tartaklamışlar ya da yolunu kesmişler. Ve ne olur? Olay büyüyerek devam eder. Evet. Şimdi Rusya'yı böyle bir tuzağa çektiler. O sivil uçağın vurulması, özellikle Malezya uçağının vurulmasıyla birlikte Rusya bu işin içine fizik olarak çekildi.
2: Ya zaten
1: Avustralya dahil. Evet. Hatta o dönemin başbakanı Scott Morrison da silah gönderiyor. Soruyorlar, ne tür bir silah gönderdin? Orada kullanılınca anlarsınız gibi böyle bir ifade kullanıyordu.
2: Avustralya bile gönderdiğini
1: gönderdi. Göre. Çünkü o uçakta Avustralya vatandaşları da vardı.
2: Ama Rusya'nın bu son saldırısı, yani bu topyekün savaşında şimdi gerçekten de çok büyük yığınak yapıyor Ukrayna sırasında. Şimdi sen binlerce tankı, yüz binlerce askeri sınıra yığıyorsan, bu kadar tahkimat yapıyorsan, yani sırf orada tatbikat yapmak için yapmazsın
1: tabii
2: mı?
1: Tabii ki.
2: O açıkça yani bir Amerikalılar gördü onu. Evet. Burada bir saldırı olacağını, bir topyekün bir savaş olacağını bir Amerika, kimse inanmadı. Yani ama gerçekten bakıldığında yani sen 200-300 bin askeri niye sınıra yağarsın?
1: Tabii.
2: Onun masrafı, inanılmaz bir masrafı var.
1: Zaten şimdi değil mi, o temizlik, yiyecek, konaklama,
2: lojistik
1: inanılmaz bir şey yani.
2: Bütün tankları yığmışsınız. Evet. Yani orada gerçekten bir saldırı olacağı belliydi ama tabii Amerikalılar dışında kimse bunu görmedi. Evet. Nitekim de başladılar saldırıya. Ama tabii dediğim gibi yani biliyorsunuz hatırlarsanız Rusya şey demişti o zaman. Bu özel bir operasyon.
1: Evet, bölgesel.
2: O özel operasyon hala bitmedi. Güya işte orada Zelenski kendi ifadelerine göre Zelenski rejimini devireceklerdi. İşte faşist Nazi rejimini değiştireceklerdi tırnak içerisinde söylüyorum. İş bitecekti ama iş öyle olmadı. Çünkü bütün Amerika ve Avrupa ciddi bir lojistik destek verdiler. Silah yardımı yaptılar. Ha asker göndermezler ayrı bir konu.
1: Askeri ama askeri de kullananlar
2: paralı orada. Paralı asker gönderiyorlar.
1: Kullananlar
2: tabii orada. Tabii. Yani. Paralı asker de gitti. Paralı olanlar da gitti. Ama tabii çok kanlı bir savaş oluyor. Evet. O yüzden böyle kim hiçbir ülke oraya...
1: Oradan sonraki savaş dedik de az önce yaklaşık 12 yıldır işte kesintiye uğrasa da maalesef devam ediyor. Oranın etkisi mi? Oradan Irak, İran'daki yaşanan şu anki de devam eden Amerika ve İsrail İsrail ve İran arasındaki savaşa dönelim istiyorum. Evet. Ukrayna savaşından daha mı fazla etkiledi dünyayı Irak, İran savaşı? Şu anda işte krize, dünya ekonomisinde krize doğru götürüyor.
2: Ya ekonomik olarak evet daha fazla etkiledi. Çünkü yani tek bir ülke katılmıyor burada. Burada evet. Çok ülkeler yani bütün körfez ülkeleri savaşın içine girmek zorunda kaldı.
1: Ve petrolün İsrail etkisiyle...
2: var ve Hürmüz Boğazı bütün dengeleri değiştirdi. Çünkü dünya petrolünün büyük kısmı Hürmüz Boğazı üzerinden dünyaya yayılıyor. Yani o körfez bölgesinde çıkarılan petrol oradan geçmesi lazım. Aynı şekilde gaz da aynı şekilde. Evet. Çünkü Katar dünyadaki en büyük işte gaz üreticilerinden biri. Dolayısıyla ekonomik olarak etkiledi diyelim.
1: Evet.
2: Ciddi bir şekilde etkiledi.
1: Zaten en çok yani savaşa girmeyen ülkeleri etkileyen ve o ülkedeki yaşayanları en çok ilgilendiren konu maalesef uzaktan izleme şeklinde oluyor ve ekonomi evet. Etkilenirse oradaki.
2: Özellikle Asya ülkeleri yani mesela çok fazla gündeme gelmiyor belki ama mesela Hindistan'da vesaire tamamen oradan gelen petrolle mesela evet. Hayat sürüyor dediler. Bir ara bayağı bir benzin istasyonlarında kavgalar, kuyruklar falan. Bu şekilde ciddi bir şekilde etkiledi. Bizim burada da hayatımızı etkiledi evet. Malum. Petrol bir anda.
1: Onu demek istiyorum.
0: Herkesin cebine dokundu yani.
2: Evet, herkesin cebine dokundu.
1: Rusya-Ukrayna savaşı uzun yıllar sürmesine rağmen dünyayı bu kadar etkilememişti. Özellikle Hürmüz'deki yaşanan savaş son günlerde biraz
2: şöyle,
1: daha
2: Avrupalıları, da... Avrupalıları etkiliyor gibiydi. Hani doğal gaz işte olmayacak vesaire işte petrol sıkıntısı olacak.
1: İşte Almanlar yeniden işte katı yakıtlı ısınmaya dönüyor gibi.
2: Avrupalılar çok endişeliydi. Orada çok etkileyecek gibi görünüyordu ama tam ben o sırada oralardaydım. Yani öyle bir gözle görülür bir şey. Biraz fiyatlar arttı tabii. Ama öyle ciddi bir şekilde de olmadı. Esasında bu yeni dönem Avrupa'nın bağımlılığını azalttı şimdi Rusya'ya.
1: Kendi çözümlerini üretmek zorunda kaldılar.
2: Üretmek zorunda kaldılar.
1: Alternatif yollar. Evet.
2: Şimdi Rusya bağımlısı değil artık.
1: Peki bu Körfez'deki yaşanan savaş Hürmüz'ün etkisini azaltır mı sence? Yani
2: azaltır.
1: Orada bir Kızıldeniz var. Akdeniz üzerinden, şimdi, Irak üzerinden petrolün Akdeniz'e taşınması projeleri tamam. Var.
2: Tabii. Alternatif projeler geliştirilecek şimdi. Yani burada İran'ın eli zayıflayacak uzun vadede.
1: Evet.
2: Şimdi bu İran bu kozu kaybedecek. Yani ben İran'ın yerinde olsam mümkün olduğu kadar barışı yaparım. Çünkü yarın bir gün eğer savaş uzarsa ve Körfez ülkeleri o petrolü, o gazı farklı yollarla, alternatif yollarla dünyaya taşırlarsa bu kez o zaman Hürmüz'ün hiçbir özelliği kalmayacak. İran daha böyle saldırıya açık bir hedef haline gelecek.
1: Kozları o açıdan Amerika, yani.
2: İran için sıkıntılı bir durum.
0: İran'ın gemileri de blok yapılırsa kendisi de ticaret yapamayacak.
2: Kendisi de ticaret yapamaz tabii.
0: Çok berbat olacak.
2: Yani o ancak şeye doğru yapabilir. Evet. Doğuya doğru, Çin evet. Tarafına doğru. İşte Hindistan üzerinden vesaire. Batı'ya hiç açılamaz bu kez. İran açısından sıkıntı. Zaten biliyorsunuz bir Türkiye'den bir şey başladı. Suudi Arabistan, Ürdün, evet. Türkiye'den
1: bir hat başladı.
2: Bir tren hattı olacak. Hmm. Bu yük taşımacılığı.
1: Karayolu da var zaten.
2: Karayolu yük taşımacılığı anlamına da geliyor. Aynı şekilde yine boru hatlarıyla Irak üzerinden mesela.
1: Yumurtalık boru hattı zaten mevcut.
2: O zaten mevcudur. Ona bağlayıp Şimdi bütün hem Birleşik Arap Emirlikleri hem Katar zaten bu projelere açık. Dolayısıyla burada Türkiye önemli bir konuma geliyor. Bir de tabii Yemen var. Yemen üzerinden, Umman Yemen üzerinden yine Hürmüz'ü bypass
1: yaparak diğer tarafa geçebilir.
2: Tabii geçirme evet. Mümkün. Yani nasıl ki Rusya savaş sonrası bir pazarını kaybettiyse, Batı pazarını, İran da bu pazarı, yani pazar demeyeyim ama oradaki kozu kaybedebilir.
0: Kozunu kaybedebilir.
1: Burada ince bir nokta daha var. Amerika Lark Adası'ndaki İran füze üslerini vurdu biliyorsun. Evet. Hemen İran da karşılık verdi. İşte Kuveyt'teki ve diğer ülkelerdeki
2: Bahreyn
1: bazı.
2: Bahreyn vuruyor, Ürdün'ü vuruyor.
1: Evet. Ama orada ince bir nokta var. Suudi Arabistan'daki üslere saldırı yapmadı. Sence bu üçlü anlaşmanın mı etkisi?
2: Mekke
1: yoksa
2: anlaşması.
1: Ona hedef olmak istemiyor mu ya da Suudi Arabistan'daki Amerikan üslerine hedef almaması bana biraz değişik geldi. Çünkü daha önce alıyordu.
2: Evet.
1: Gerçi diğerleri kadar hedef de değildi Suudi Arabistan ama ne dersin?
2: Yani direkt Mekke anlaşmasının sonucu mu? Yani bunu söylemek biraz zor.
1: Çünkü daha çok erken aslında.
2: Daha yeni başladılar.
1: Anlaşma zaten çok yeni adım gidiyor.
2: Fizibilite de yani şu an daha hazırlık aşamasındalar. Yani evet. Şimdi heyetler toplanmaya başladı.
0: İran da sıcak bakıyor o şeye yani.
1: Evet.
0: İyi olacağını falan söyledi.
2: Tabii şimdi İran öyle bir durumda tabii Türkiye ve Pakistan uyarmış olabilir. Yani biz bak anlaşma yaptık.
1: Hedef alma oraya.
2: Yani artık zaten Körfez ülkeleri zaten kanlı bıçaklı. İran'la.
1: En büyük sıkıntı da aslında o bölgeye bu savaşın Amerikan ve İsrail'in İran'a saldırmasının en büyük etkisi de o bence. Çünkü Körfez'deki o kardeş ülkeler diyelim Müslüman ülkelerin birbiri arasındaki özellikle İran'a karşı besleyeceği intikam işte o duygu ülkelerin saldırıya uğraması. İki taraf için de söylüyorum.
2: Ya zaten nihai İsrail'in
1: hedef o değil mi? Başkaları savaşsın biz
2: tabii,
1: bakalım.
2: Yani nihai hedef şeydir yani İsrail'in Amerika'nın Körfez ülkeleri İran birbirleriyle savaşsın.
1: Evet.
2: Bir ara biliyorsun.
1: Hatta bir kere dediler birkaç kez onlar vurdu dediler inkar etti tabii. O devletler.
2: Biliyorsunuz bu Suriye Savaşı Arap Baharı'ndan sonra Suriye, Irak biliyorsunuz Sunniler, evet. Şiiler çatışmaya başladı.
1: Evet.
2: Yani
1: en sevdikleri şey.
2: Gazze'deki şeylerde çok daha kanlı çarpışmalar oldu.
1: Evet.
2: Tam İsrail'in istediği bir ortamdı
1: evet.
2: O işte.
1: Özellikle Suriye'ye yayılması, kuzeydeki Irak bölgesindeki
2: evet.
1: Haçlı Şabi örgütünün bölgede teröristirmesi, ardından DAEŞ'in hortlatılması.
2: Bir yandan Haçlı Şabi, bir yandan IŞİD, bir yandan Nusra yani, falan derken birbirlerini
1: en
2: kırmaya başladılar.
1: Şeydi.
2: Evet. İsrail için çok güzel bir ortamdı bu. Tam evet. Onlar istediği ortam. Şimdi o büyük ölçüde bitti şu an.
1: Evet.
2: Bu kez de yani şu İran tehlikesini nasıl bertaraf edebilirim? Bir şekilde böyle Körfez ülkelerini savaşın içine sokmaya çalışıyor.
1: Evet.
2: Allah'tan onlar da şu ana kadar gelmediler.
1: Bir karşılık vermiyorlar.
2: Vermediler.
1: Evet. Üsler vurulsa da
2: evet.
1: Direkt kendi uçaklarını kullanarak karşılık vermiyorlar. Savunma yapıyorlar, işte bombaları önlemeye çalışıyorlar ama karşılık vermiyorlar. Bu da önemli bir gelişme diyebiliriz. Aslında İran Amerika ve İsrail kadar bölge için tehlikeli değil. Yani Irak Savaşı'ndan sonra İran'ın tamam Şii yayılmacılığı bölge için büyük bir sıkıntıydı. Ama onun dışında Körfez'deki herhangi bir ülkeye İran'ın müdahalesi de yoktu yani.
2: Yok.
1: Evet. Son 4 dakikamız var. Bir müzikle beraber istersen programımızı ya da son istersen
0: Morris
1: bu sefer de
0: Morris Badırsağ'da yazdı en son olarak hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar.
1: Hava durumunu diyor. Verebiliriz. Her zaman erken veriyoruz. Bugün biraz geç verebiliriz.
0: Çünkü cumartesi pazar nasıl olacak? İnsanlar plan yapacak.
1: Yani evet yani onu da
0: söyleyeyim.
2: Yağmur görünüyor ama.
1: Evet bugünkü benim baktığım app'te cumartesi günü hava 18 olmasına rağmen biraz rüzgar, biraz hafif yağış gözüküyor. Pazar günü 17 derece çok bulutlu. Pazartesi günü parçalı bulutlu 14 derece. Aslında pazartesi biz hedefliyorduk balık için ama olmayacak herhalde. Salı 16 derece ve parçalı bulutlu. Çarşamba'da yine 13 derece biraz soğuk ve yağışlı gözüküyor.
0: Mi?
1: Evet. Henüz bahar geldi diyemeyiz. Aslında geldi teknik olarak.
0: Yavaş yavaş.
1: Eylül ayında
0: arada soğuklar oluyor zaten her zamanki gibi.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ama bizim orada baba hesabı diye bir hesap var. Takvimden 14 gün sonra gelir. Yani Türkiye'deki bizim Adana'daki baba hesabı denilen hesaba göre henüz bahar girmedi. Yani 10 günü daha
2: 14
1: var.
2: 14 Eylül mü o zaman?
1: Yani 14 Eylül'de bahar birdir. Bizim tabii Avustralya tersine de orada sonbahar diyebiliriz.
2: Bu cemreler biliyorsun. Cemre, suya, havaya, evet. Toprağa.
0: Cemre düştü falan derler değil mi?
2: Evet.
1: Toprağın ısınması.
2: Önce havaya, evet. Sonra suya, sonra toprağıydı değil mi?
1: Toprağa düştüğü zaman işte hemen tohum daha çabuk yeşeriyor. Daha çabuk.
2: Ama çiçekler açtı.
1: Demek ki şeyler, bazı çiçekler açtı.
2: Bazıları açtılar.
1: Bademler.
2: Ama şey, resmi olarak girdik esasında, takvim olarak girdik. Takvim olarak girdik. Gerçekten evet, bahar ayları gerçekten bir başka oluyor. Evet. Özellikle o çiçek açması falan.
1: Evet, bir ilahiyle
0: noktalıyoruz.
1: Herkese hayırlı cumalar diliyoruz. Saat 11'de Diyanet Saati ile
0: yayınımız devam edecek. Saatimizi kaçırmayın, devam ediyoruz. Radyo dinleyicilerimiz, Facebook'u burada bitiriyoruz değerli dinleyiciler.

0: original language.
1: The following program is in Turkish.
2: Nüfus sayımı gecesi 11 Ağustos Salı günüydü. Nüfus sayımına her hanenin katılması zorunludur. Nüfus sayımı formunu doldurmak için hala zamanınız var. census.abs.gov.au/Turkish internet adresini ziyaret edin veya 1800-181-227 numaralı telefonu arayın. Avustralya İstatistik Kurumu Canberra tarafından yetkilendirilmiştir.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
3: 3ZZZ, Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. Z Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati başlıyor.

0: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
1: Kerim kitabın sadası ve manası.

0: Bakara suresi 106-112. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse şüphesiz dost doğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki haset duygusundan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Onlar Yahudi veya Hristiyan olanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki eğer sözünüzde doğruysanız kesin kanıtınızı getirin. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma niyazı. Allah'ım, niyazımız rızandır, mahrum eyleme bizi. Korkumuz cezandandır, affeyle cümlemizi. Cumanın bereketi sarsın her yanımızı. Kabul olsun duamız, versen beratımızı. Allah'ım, Habib'in hürmetine her nimete talibiz. Teslimiz rahmetine, sen Rahmansın, kul biziz. Allah'ım, ömrümüzün her anına huzur, gönüllerimize yüce kitabından nur, soframıza helal lokma, bereket, kalplerimize sürur, bol meveddet, ihsan et. Ceddimizin emaneti, mübarek vatanı, hak için şehit düşüp kucağında yatanı, karda, buzda, yağmurda her dem gayret tutanı, her türlü fenalıktan emin eyle Allah'ım. Dirliğimiz kaim olsun, birliğimiz daim olsun. Ahiret yurdumuz ise cenneti naim olsun. Allah'ım, fitneye, fesada uğratma bizi. İçte, dışta, her yerde yücelt dirliğimizi. Bozdurma kötüye birliğimizi. Cennet vatanımızı payidar kıl Allah'ım. Dilimizi her nefeste zikirden, kalbimizi her atışta şükürden, zihnimizi her saniye fikirden mahrum etme, boş bırakma Allah'ım. Yetimin lokmasına katık olmayı, garibin sofrasına rızık koymayı, mazlumun yarasına derman bulmayı sen bizlere nasip eyle Allah'ım. Kalbimizi karartma, rızkımızı daraltma. Yarı yolda bırakma. Hayrımızı ikmal eyle Allah'ım. Hayırları fetheyle, cümle şerri def eyle, müminleri affeyle, Gafur Rahman Allah'ım.
1: Üçütse Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma Sevinci.
3: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyiciler, 3.3Z Türk Radyosu Diyanet Saati programına hoş geldiniz. Ben Tam Ustan Camii'nin görevlisi Hasan Öztürk. Bu haftaki programımızda Perth Süleymaniye Camii'nin görevlisi Hüseyin Işıkoğlu hocamızın haset konulu sohbetini dinleyeceğiz. Buyurunuz kıymetli hocam, cumamız mübarek olsun.
4: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkafu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Kale Allahu Teala fi kitabihin kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'unzu bi Rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâsikin izâ vekab ve min şerri neffâthâti fil uqad ve min şerri hâsidin izâ hased. Sadakallâhul azîm. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem iyyâküm vel hased fe innel hasede ye'külül hasenât kemâ te'külün nârul hatab. Sadaka Resulullah. Bizleri yaratan, yaşatan, sayısız nimetler veren Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Ümmeti olmakla şeref bulduğumuz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti bizi dinleyen siz kardeşlerimizin ve tüm mümin kardeşlerimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak günümüzü mübarek kılsın. Günlerin en hayırlısı olan cuma gününde yaptığımız, yapacağımız dualarımızı, ibadetlerimizi makbul buyursun. Cenab-ı Hak gönüllerinizden geçen hayırlı dualarınızı müstecap kılsın. Bizi, anne babamızı ve tüm müminleri cehennem azabından muhafaza buyursun. Dünyamızı ve ahiretimizi mamur edenlerden eylesin. Cenab-ı Hak Müslüman olarak fıtrat üzere tertemiz geldiğimiz bu dünyada fıtratımızı bozacak davranışlardan bizleri muhafaza buyursun. İmanla, salih amellerle bu dünyadan göç edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, insanoğlu çeşitli duygularla donatılmış bir varlıktır. Bu duygulardan iyi olanların yanı sıra kötü olanları da mevcuttur. Dünya ve ahiret mutluluğu, iyi duygularımızı harekete geçirmek, kötü duygularımızdan da arınmakla mümkündür. İçimizde bulunan dünyamızı ve ahiretimizi hüsrana uğratabileceğimiz duygulardan biri de hasettir. Türkçe'de çekememezlik anlamına gelen haset kelimesi bir ahlak terimi olarak kişinin başkalarının sahip bulunduğu maddi ve manevi imkanlarının elinden çıkmasını veya o imkanların kendisine geçmesini istemesi anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de haset ettiği zaman hasetçinin şerli olduğu zikredilmiş, şerrinden Allah'a sığınılması yönünde ayet indirilmiştir. Malumunuz çoğu kardeşimizin namazda okuduğumuz surelerden bir tanesi olan, ki Kur'an-ı Kerim'in sondan ikinci suresi olan Felak suresinde Cenab-ı Hak de ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Kıymetli kardeşlerim, dünya imtihan dünyasıdır. Kimi zenginliğiyle imtihana tabi tutulurken, kimi fakirliğiyle imtihana tabi tutulmaktadır. Kimi malı mülkü evlatlarının çokluğuyla, yani varlığıyla imtihan geçirirken, kimi ise yoklukla imtihan geçirmektedir. Bu sebeple bize verilmeyenler için ah etmek veya bizden başkasına bize verilenlerden daha çok verilmesinden dolayı haset etmek yerine, imtihan olarak bize verilenlerle yetinmeye çalışmak bize fayda verecektir. Dünyada çekilen sıkıntılar için ahiret mutluluğu var ise ne güzel. Dünyada elde edilen nimetler çok ve bu nimetlerden dolayı ahiret hayatımızı mahvetmişsek ne acı. Kıymetli kardeşlerim, Müslüman hayatı boyunca çalışmakla mükelleftir ve Yüce Rabbimizin insanlara bildirmiş olduğu vaadiyle وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. وَاَنْ لَسَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى Ve o çalıştığının karşılığını da ileride muhakkak görecektir, karşılığını alacaktır. Ayetine mazhar olmak için bütün gayretini ortaya koymalıdır. Böyle bir çaba gösterildikten sonra kazanılan bütün nimetler ve başa gelenler için tevekkül etmek ise davranış şekillerinin en güzeli olacaktır. Ama hem çalışmamak hem de çalışanların elde ettiklerini kıskanmak, haset etmek ise Müslümana yakışmayacak davranışlardandır. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 32. ayette şöyle buyuruyor. وَلَا تَتَمَنَّ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّكْ تَسَبُوا Erkeklerin çalıştıklarından, erkeklerin kazandıklarından kendileri için bir nasipleri vardır. وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّكْ تَسَبُوا Kadınların da kazandıklarından nasipleri vardır. وَسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Ayette de zikredildiği üzere kişilere Allah katından verilen şeylere haset edilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Cenab-ı Hak insanları farklı farklı yaratmış, farklı imkanlarda, farklı rızıkla yaratmış. İnsan olduğu için çalışıp çabaladığının karşılığı görülecektir. Biz Allah-u Teala'dan hayırlısını talep ederiz. Dolayısıyla başkasında olanı kıskanmayız, başkasında olanı haset etmeyiz. Allah'ın bize verdiğine şükrederiz, hamd ederiz. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilmeden önce o devirde yaşayan Yahudiler, dünyada bulunan bütün iyilik ve güzelliklerin kendileriyle beraber olduğunu zannediyorlar ve bunu iddia ediyorlardı. Son peygamberin de kendi ırklarından geleceğini ve bu durumla diğer insanlara karşı üstünlük kuracaklarını farz ediyorlardı. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilince bu durumu kabullenmediler ve hasetliğe düştüler. İşte Yüce Allah Celle Celaluhu bu durumu Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle haber vermektedir. اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلِ اِبْرَاه۪يمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظ۪يمًا Yoksa insanları Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermişizdir. Bu durumu Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle haber vermektedir. اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلِ اِبْرَاه۪يمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظ۪يمًا Yoksa insanları Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermişizdir. Onlara büyük bir hükümdür.

onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Kıymetli kardeşlerim, bizler bütün dinlerin ve bütün peygamberlerin ve bütün ilahi kitapların Allah'tan olduğunu kabul ederiz. Bizden önce gönderilmiş Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar gönderilen bütün sahifelere, bütün kitaplara bu manada Cenab-ı Hak'tan gönderilmiş şekilleriyle, gönderilmiş halleriyle iman ederiz. Bu bizim imanımızın şartlarındandır. Ama son din olarak İslam'ı, son peygamber olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, son kutsal kitap olarak Kur'an-ı Kerim'i kabul ederiz. Diğer dinlerle bizim aramızda bulunan en temel ayrım ise bunlardır. Yüce Allah'ın bizlerden istemiş olduğu iman, ibadet ve ahlaki unsurların tamamı nasıl istenmişse öyle yerine getirilmelidir. Dünya ve ahiret mutluluğunun sırrı ise bunun içinde saklıdır. Bu hususla ilgili Yüce Rabbimizin şu tavsiyesini de asla unutmayalım. Kitap ehlinden birçoğu hak kendilerine belirdikten sonra dahi işlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoş görün. Şüphesiz Allah gücü her şeye hakkıyla yetendir. Kıymetli kardeşlerim, hadisi şeriflere baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanaat edenin ve haset etmeyenin kurtuluşa ereceğini, imanla hasedin yan yana bulunmayacağını, hasedin iyilikleri bitireceğini zikretmiştir. Konumuzla ilgili sevgili peygamberimizin bizlere aktarmış olduğu hadisler şöyledir. İyyâküm vel haset, hasetten mutlaka sakının. Fe innel hasede ye'külül hasenat, muhakkak ki haset iyilikleri yer. Nasıl yer? Kemâ te'külün nârul hatab, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi haset de insanın iyi amellerini yer, bitirir. Bir kulun kalbinde imanla haset bir arada olmaz. Yalnız şu iki kişiye haset edilir peygamberimizin ifadesiyle. Allah-u Teala tarafından kendisine verilen serveti, Allah'ın ona vermiş olduğu imkanları, malı hak yolunda harcayan kimse, diğeri de Allah'ın verdiği ilimle amel edip bu ilmi başkalarına öğreten kimselere gıpta edilir. Onlara haset değil, gıpta edilir. Biz de onlar gibi olabilsek şeklinde gıpta etmek tavsiye edilen bir davranıştır. Haset edilen haset ise Kur'an-ı Kerim'de ve peygamberimizin sünnetiyle yasaklanan bir davranıştır kıymetli kardeşlerim. Haset sebepsiz yere oluşmaz. Bilakis insanda bulunan birçok manevi hastalık kişiyi hasede götürür. Bunları kısaca ifade edelim kıymetli kardeşlerim. Öncelikle düşmanlık ve kin gütme. Hasedin en temel sebebi budur. İnsanoğlu tamahkardır. Mala düşkündür. Nefsin istekleri hep bu yöndedir. Eğer nefis terbiye edilmeye çalışılmazsa, manevi hayatımızı kemale eriştirmek için en güzel ahlaki ilkeler yaşantıya aktarılmazsa, dünyada yaşanan hüsranlık ahirette de devam edecektir. Bizde olmayanlar için kin gütmek, düşmanlık beslemek insanı büyük günahlara sevk edebilmektedir. Adam öldürme, hırsızlık ve gasp gibi insana yakışmayacak büyük günahlara Müslüman düşebilmektedir. Yüce Rabbim böyle bir tamahkarlıktan bizleri muhafaza buyursun, günahlara düşmemize engel olsun inşallah. Diğer bir duygu da üstünlük duygusu. Allah katında Kur'an-ı Kerim'de üstünlük malumunuz takvayladır diyor Cenab-ı Hak. Ya eyyühennas inna halaknâküm min zekerin ve unta. Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık, bir kadından yarattık. Tanışıp

yaşasınız diye, birbirinizle ünsiyet kurasınız diye sizi kabilelere, milletlere ayırdık. Allah katında sizin en üstün olanınız, üstün olanınız takvaca, üstün olanınızı inne ekramekum indallahi etkâküm. Allah katında sizin üstün olanınız, takvaca üstün olanınızdır. Yani onun emirlerine en çok itaat eden, yasaklarından en çok kaçınanlar Allah katında takvalı üstündürler diyor Cenab-ı Hak ayeti kerimede. Mal mülk gibi mali konumlar, güzellik gibi fiziki özellikler hep gelip geçicidir. Aramızda asla üstünlük sebebi olmamalıdır. Bu sebeple birbirimize karşı üstünlük oluşturmak için mal, ilim elde etmeye çalışmayalım. Unutmayalım ki böyle bir mal veya böyle bir ilim hem dünyamıza hem de ahiretimize fayda sağlamayacaktır kıymetli kardeşlerim. Yine başka bir duygu da kibir ve böbürlenme. Her türlü sıkıntıların habercisi kibirdir. Dünyada kazanılmış olan güzelliklerin birden mahvolmasına sebep olur kibir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bir ayette şöyle buyurmaktadır. Yeryüzünde böbürlenerek yürümeyin diyor Cenab-ı Hak. Ve la temşi fil ardı meraha. Yeryüzünde böbürlenerek, böyle çalım satarak, kibirlenerek yürümeyin diyor. Dolaşmayın diyor Cenab-ı Hak yeryüzünde. İnneke len tahrukal arda. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Ne sen yeri yarabilirsin, yani heybetinle, işte bu kibrinle ne yeri yarabilirsin, ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin diyor Cenab-ı Hak ayeti kerimede. Kibirlenenler hep hüsrana uğramışlardır. İblis Hazreti Adem'e haset etmiş, kendisinin ondan üstün olduğu inancına kanmış ve kibirlenerek ziyana uğrayanlardan olmuş. İblis örneğinde olduğu gibi kibirlenenler hep haset beslemişler. Bu da kendi aleyhlerine olmuştur kıymetli kardeşlerim. Yine bir başka duygu, makam ve mevki tutkusu. Makam ve mevki tutkusu da hasedi tetikleyen isteklerdendir. Ulaşılmak istenen dünyalık makam için her şey meşru gelebilir insana. Ama bu asla tasvip edilebilecek bir tutum değildir. Bizler elbette çalışır, çabalar ve en güzel yerlerde olmayı arzu ederiz. Ama bunun için asla harama, günaha, fesada, yanlışa ve hak yemeye yanaşmayız. Çabamızı gösterir, gerisini Rabbimize havale ederiz. Yine bir başka davranış kıymetli kardeşim, nefsin kötülük ve çirkinliği. Nefsin nasıl bir yapıda olduğunu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'ın diliyle bize de şöyle aktarmaktadır. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُّٓءٍ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي اِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç nefis aşırı derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi. Kıymetli kardeşlerim, nefis tezkiyesi hepimiz için şarttır. Eğer nefsimizin her isteğini yerine getirirsek sonumuz hüsranlık olur. Nefis her şeyin kendisinde olmasını ister. Ve bunun için insana devamlı fenalık telkin eder. Bu fenalığın biri de hasettir. Hasetle nefsin istekleri arasında bağlantı vardır. Onda var, senin niye olmasın gibi nice laflarla nefis hasetle bizi yanlış yollara sürükleyebilir. Bu sebeple içimizden geçen her şeyi yerine getirmemeli, doğru ve güzel olanları ayırt edip yerine getirirken yanlış ve günah olanlardan uzak durmalıyız. Kıymetli kardeşlerim, hasedin belli dereceleri vardır. Peki hangi tür hasetler insanı sıkıntıya sokar? Bunu kısaca aktarmaya çalışayım kıymetli kardeşlerim. Haset eden, haset ettiği kimsenin elindekinin yok olmasını istemektedir. Bu tür haset en tehlikeli olandır. Çünkü haset eden kişi istediği şeyin eline geçip geçmesine bakmaz. Sadece haset ettiği kişiden yok olmasını ister. Bu ise Müslümana yakışmayacak bir durumdur. Bir insan, hele hele bir

Müslüman kim olursa olsun, ister din kardeşi, isterse başka bir insan fark etmez, asla böyle bir zararlı duygu içerisinde olmamalıdır. Böyle bir ahlaki bozukluk, Efendimizin ifade ettiği üzere yapılan amellere zarar verir. Diğer bir sebep de haset eden, haset ettiği kimsenin elinde bulunan nimetin kendisine geçmesini ister. Amaç istediği şeyin kendisinde olmasıdır. Bu hususta Müslümanlıkla bağdaşmayan bir durumdur. Yine haset eden, haset ettiği kimsede bulunan şeyin aynısının veya benzerinin kendisinde de olmasını ister. Bu çeşit haset türünde ise haset eden istediği kendi eline geçmeyecekse haset ettiği şahısta da olmamasını ister. Yani benim olmuyorsa onda da olmasın şeklinde. Oysaki mümine yakışan kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kamil anlamda iman etmenin yolunu bizlere şöyle ifade etmektedir. La yu'minu hadukum, sizden biri iman etmiş olmaz. Hatta yuhibbe li ahihi, kardeşi için de istemedikçe, ma yuhibbu li nefsi, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de arzu etmedikçe o gerçek manada iman etmiş olamaz şeklinde ifade buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine haset eden haset ettiği şeyin kendisinde olmasını ister ama haset ettiği kişiden yok olmasını arzu etmez. Bu haset çeşidinde istekler dünyalık için ise affedilmiştir. Din hususunda ise az önce ifade ettiğimiz hadis-i şerifte de belirtildiği gibi tavsiye edilmiştir. Çünkü buna hayırda yarışmak denir. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, İyilik ve takva üzere yarışın diyor Cenab-ı Hak. Yani servetinin Allah yolunda harcayan, ilmiyle amir olan, bildiğini hayatına aktarıp başkalarına öğretmek isteyen kimseye gıpta edilir. Yani onlar gibi olmak arzusu gösterilebilir. İşte mümine yakışan davranış şekli budur. İyilikte yarışmak, daha iyisini yapmak, daha güzelini yapmak, iyilik konusunda yarışmak, günah ve düşmanlık hususunda asla yarışmamak gerekir. Kur'an'ın ifadesiyle haset kişiyi olmayacak sevdaların peşine sürükler kıymetli kardeşlerim. Haset kişiler arasındaki dostluğu, muhabbeti ve kardeşliği zedeler. Haset insanı içinden çıkılmayacak hastalıklara sevk eder. Bu sebeple bizlere yakışmayacak kötü hasetten kendimizi korumalıyız. Mümin kardeşimizin mutlu ve huzurlu olmasını istemeli ve bunun için gayret göstermeliyiz. Sevgili Peygamberimizin ifade buyurduğu gibi لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا, birbirinize kin tutmayınız, birbirinize haset etmeyiniz. وَلَا تَدَابَرُوا, birbirinize sırt dönmeyiniz. وَلَا تَقَاطَعُوا, birbirinize ilginizi kesmeyiniz diyor. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ, ey Allah'ın kulları, birbiriniz için kardeş olun. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا, ihvane olun, yani kardeş olun. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz diyor. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ, bir Müslümana din kardeşiyle uzak durması, فَوْقَ ثَلَاتٍ, yani üç günden daha fazla küs durması Müslüman kardeşiyle helal değildir diyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak inşallah birbirimizi sevenlerden eylesin. İçimizde bulunan kötü duygulardan arınma fırsatı bizlere nasip eylesin. Haset etmeyenlerden, başkasının malında mülkünde gizli olmayanlardan eylesin. En güzel ahlaki ilkeleri hayatımıza aktarmayı bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak cuma bereketinden yararlanmayı cümle ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser kılsın. Dünyanın dört bir tarafında

0: inançlarından ötürü vatanlarından sürülmeye çalışan bütün Müslüman kardeşlerimize Cenab-ı Hak yardım eylesin. Müslümanlara dirlik, birlik şuuru ihsan eylesin. Cenab-ı Hak cümlenizin dualarını müstecap kılsın. Gönüllerinizden geçen hayırlı dualarınızı müstecap kılsın. Bizleri, evlatlarımızı, nesillerimizi salihlerden eylesin. Onları her türlü kötülüklerden, manevi hastalıklardan, haset gibi, kin gibi, iftira gibi, yalan gibi, gıybet gibi Cenab-ı Hakk'ın yasaklamış olduğu kötü fiillerden muhafaza buyursun. Onları, evlatlarımızı, nesillerimizi İslam fıtratı üzere, İslam ahlakı üzere, sevgili Peygamberimizin Kur'an ahlakı üzere yetiştirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak günümüzü mübarek kılsın. Lillahi Teala'l Fatiha.
1: Melbourne Diyanet Cuma saati devam ediyor.
2: İlmihal vakti. Soralım, öğrenelim.
0: Duanın önemi nedir ve dua nasıl yapılmalıdır? Sözlük anlamıyla dua, çağırmak, seslenmek, istemek, yardım etmek demektir. Dini bir terim olarak ise insanın bütün benliğiyle Allah'a yönelerek maddi ve manevi isteklerini ona arz etmesidir. Temeli insanın Allah'a halini arz etmesi ve ona niyazda bulunması olduğuna göre dua Allah ile kul arasındaki bir irtibattır. Duada daima tazim, Allah'ı yüceltme ve bu tazimle birlikte istekte bulunma anlamı vardır. Dua aynı zamanda zikir ve ibadettir. Böylece duada biri zikir ve saygı, diğeri de dilek olmak üzere iki unsur hep yan yana bulunur. Bu sebeple Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin özüdür buyurmuştur. Aynı sebeple en önemli ibadet olan namaz dua kelimesiyle ifade edilmiştir. Diğer bir ayette de ki duanız kulluğunuz olmasa Rabbim size ne diye değer versin buyurulmak suretiyle insanın ancak Allah'a olan bu yönelişiyle değer kazanabileceği belirtilmiştir. Duanın sadece Allah'a yöneltilmesi, Allah'tan başkasına, putlara veya kendilerine üstün nitelikler izafe edilen başka yaratıklara dua ve ibadet edilmemesi Kur'an'da ısrarla vurgulanmıştır. Duaların kabul olması için ön şartlar var mıdır? Duanın kabul edilebilmesi için şu hususlara riayet edilmesi istenmiştir. Duadan önce tevbe ve istiğfar edilmelidir. Günah işleyen, haramlardan uzak durmayan bir kulun duası kabul edilmeye layık değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi çok dikkat çekicidir. Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırarak "Ya Rabbi, Ya Rabbi" diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur? Yine duaya Allah'a hamd, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatle başlanmalı. Yine salatü selam ve Allah'a hamd ile bitirilmelidir. Dua içten tevazu ile ve yalvararak yapılmalıdır. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Israrla dua edilmelidir. Bir mümin ettiği duanın kabul edilebilmesi hususunda aceleci olmamalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizden herhangi biriniz dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur. Umut ve korku içinde dua edilmelidir. Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. Dua ederken zaman seçimine de dikkat edilmelidir. Dua her zaman yapılabilirse de bazı vakitlerde yapılması duanın daha çabuk kabul edilmesini sağlar. Bu vakitlerden biri de seher vaktidir. Allah-u Teala geceleri dua, ibadet ve istiğfarla meşgul olanları Kur'an-ı Kerim'de övmekte ve şöyle buyurmaktadır. Onlar geceleri az uyurlardı. Seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü hangi dua daha makbuldur diye sorulunca gece yarısı ve farz namazlardan sonra yapılan duadır cevabını vermiştir.
1: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Minberden müminlere haftanın hutbesi.
0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'du fe ya ibadallah usikum bi takvallahi ve ta'atihi innallaha ma'allezine taqav vellezine hum muhsinun qalallahu ta'ala fi kitabihil kerim bismillahirrahmanirrahim ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ve bil valideyn ihsana imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma ev kilahuma فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَاِنْ شِئْتَ فَاَضِعْ ذَٰلِكَ الْبَابَ اَوِ اِحْفَظُهُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ. Aziz müminler, anne babamız kendilerine iyilik yapmamızı en çok hak eden kişilerdir. Zira onlar bu dünyaya gelme vesilemizdir. Kimi zaman gözyaşı ve duayla, kimi zaman da göz nuru ve alın teriyle bizleri bugünlere onlar taşıdı. İlgi ve destekleriyle hayata tutunduk. Sevgiyi, şefkati ve merhameti ilk onlarda gördük. Sabır ve fedakarlığın zirvesini onlardan öğrendik. Hangi yaşta olursak olalım, hayat yolculuğumuzdaki en büyük sığınağımız ve dayanağımız hep anne babamız oldu. Kıymetli Müslümanlar, anne babamıza iyilikle muamele etmek yüce dinimizin emridir. İslam, anne baba hakkını gözetmeyi ve onların gönüllerini hoş tutmayı tavsiye eder. Bilhassa yaşlandıklarında yanlarında olmanın, sevgi ve merhametle ihtiyaçlarını karşılamanın bir vefa borcu olduğunu bildirir. Onları ihmal etmeyi ve incitmeyi ise yasaklar. Nitekim hutbemin başında okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emret. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Aziz Müslümanlar, ana baba hakkına riayet edelim. Aile olmanın sıcaklığını ve huzurunu anne babamıza hissettirelim. Onların gönlünü yapmanın ve hayır dualarını almanın gayretinde olalım. Anne baba rızasını kazanmayı dünyada en büyük bahtiyarlık, ahirette ise kurtuluş vesilemiz olarak görelim. İyilik ve ihsanımızı, tatlı dilimizi ve güler yüzümüzü, saygı ve hoşgörümüzü anne babamızdan asla esirgemeyelim. Gönüllerimizde ve hanelerimizde onlara yer açalım. Yanlarında olmaya, uzakta olduğumuzda ise hal ve hatırlarını sorup ihtiyaçlarını gidermeye gayret edelim. Dar-ı bekaya göçmüş olan anne babalarımızı duasız, fatihasız bırakmayalım. Amel defterlerini kapattırmayan salih evlatlardan olalım. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle bitiriyorum. Anne baba kişinin cennete girmesine vesile olacak en yüce kapılardan birisidir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık sana kalmıştır. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema qalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuri'el kur'an fessemi'û lehu ve ensitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne'd-dîne 'indallâhil İslam. Sadakallahul azîm.
1: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.